0: 马伊拉，别只顾着说话，赶紧收拾一下，隔壁王叔叔等着我们呢。
1: 马伊拉，你一直在看手机，不停地说什么呢？
0: 爸爸，我正在做预告短视频，到了农家乐我要现场直播。
1: 女儿，短视频是什么意思？
0: 爸爸，短视频的言声的言言现场直播的言奈何麦当的比方斯克斯的言言
1: 短视频的言声现场直播的言奈何麦当的比方斯克斯的言言言言的学会了。
0: 孩子他爸，赶紧走吧，老王他们在等着咱们，
2: 可别让人家久等了。
1: 好的，马上。
3: 卡斯姆大叔，你们都准备好了吗？
4: 王叔叔来了，我们早就准备好了，听说邻村的农家乐做得特别红火。
5: 咱们两家真是有福气，邻里相处这么多年就跟一家人一样，每次出去玩得都很开心呐。
1: 老王，来来，我们正准备出门呢。马伊拉，刚老王说的福气，邻里相处是什么意思？
0: 福气的言 Bacht Ahmet 的言言邻里相处的言 Koşnala ara arlışıp ötmek 的言言老王大哥 biz işte aile kişiler hakikaten bahtlıkkenmez şunca yıllardan bu yan hudu bir aile kişilerdek ötüvatımız deydu
1: 福气邻里相处学会了老王说的没错kızım Yıraktaki tukandın, yıkındaki koşuna ela diyen gepne devlet ortaklılığı kandak ifadeleyemez.
0: Bu ne dada, yönçin buru cinlin desek buludu.
1: Dui, dui, yönçin buru cinlin. Zuzay yikar, cüşü yönfen. Şeyca yoşer, doyu huşan bancu. Cefın linli çin, şifın cingüy.
0: 就是爸爸刚才的一句话也可以这样说，谁家有事搭把手，帮助换成搭把手，这句话听起来更加接地气。搭把手的言 yardım kolunu sunuş 的言言
1: 搭把手，嗯，明白了。
0: 好了好了，咱们边走边聊，赶紧出发去看看人家的农家乐到底好在哪里。

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化方板块，我们来分享聚宝盆的故事。
3: Bugünkü medeniyet gözlükte sahipimizde köpçelikken hıstatlık cavur diyen hikayeni sözler birimiz.